Ya, alo, sisi medilik, sedekike radio, estrakan olamalı pen kafi zetten, tisi nila plazanta radio, badankt.